enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Son

0: Biliyorsun ben kimim?
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
2: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
13: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şanada, ayrıca iyi hafta olur. Keyifliyiz, neşeliyiz, haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikte olmanın, yani belki en çok sövdüğünüz insan da ben olabilirim. Hani bu saatte bu enerji nereden çıktı diye. Tamam biliyorum, güzel bir hafta sonu tatili geçirdiniz, yediniz, içtiniz, gezdiniz ama artık çalışma zamanı. Çalışmamız lazım millet. Bu ekonomik krizde biraz daha özveriyle çalışmak lazım. İş bulmak zaten çok zor. Elimizdekinin de değerini bilelim. Öyle değil mi millet? Evet, merci. Çok güzel konuştum yine. Şimdi millet, yayınımı dinlerken, sabah verdim bu kararı. Yayınımı dinlerken cep telefonu kullanma yasağı getirmeyi düşünüyorum. Çünkü mesaj geliyor, çağrı geliyor, arama geliyor. Dikkatiniz dağılıyor. Şaka kaçırıyorsunuz. Eşek başı mıyım ben şimdi? Sabahtan beri sizin için yazdım bu şakaları ben ya. Boşuna mı çalışıyorum? Ya millet şaka dedim de. Şaka bir yana bak, geçen gün böyle 4 çift bizim evde buluştuk. Birlikte geçireceğimiz vakti cep telefonsuz geçirmeye karar verdik. Ve seslerini kapattık, bir kutuya koyduk telefonları. Sonrasında bir odaya kapattık ve anahtarı da cebime koydum. İlk 12 dakika falan her şey normal gibiydi. Sonra arkadaşım Hasan titreme krizine girdi. Ama görmeniz lazım ya, rezillik. Bildiğin böyle yoksulluk sendromu yaşıyor. Neyse dilini çıkarttık ağzından, su verdik falan filan bilmem ne. Tokatlıyoruz da. Tam iyi oldu filan derken bu defa karısı kendisini pencereden atmaya çalıştı ya. Birinci kattayız, bir anlamı da yok yani. Anlatabiliyor muyum? Meğer sonradan öğreniyoruz. Kaçıp annesine gidip annesinin telefonunu alacakmış. Şimdi bakın. Hayır tabii ben belki bu anlattıklarımı yaşamamış olabilirsiniz. Ama ben sadece size cep telefonlarımızın nedenli bir bağımlılık haline geldiğini kavramanız için eğlenceli bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum her zaman. O kadar. Hadi yapmayın millet. Mesela İstanbul'a gittiğinizde havalimanına giderken hot her kesildiğinde bu dünyada yalnızım, tek başımayım hissi gelmiyor mu? Şu anda biri bana kaka emojisi atmış olabilir ve ben bunu göremiyorum. Yaşamanın ne anlamı kaldı ki? Tanrım, acılarımı alır. Geçen aklıma takıldı bu akıllı telefonlar, şimdi yapay zekalı ya, aralarında konuşuyorlar mıdır? Yani ne bileyim, kanka biliyor musun atalarımızın kuyruğu varmış gibi, böyle kendi çaplarında bir evrim teorisi keşfetmişler. Neyse telefonlara bu kadar bağımlı olmayalım millet. Tamam, güzel şey, ben de biliyorum. Evet, çok işimize yarıyor ama o kadar da bağımlı olmamak lazım. Pekala, haftanın ilk programı başladı. Günaydın mesajlarınızı almamız lazım. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü biz de insanız arkadaşlar. Biz de tuvalete gidiyoruz mesela. Bizim de canımız sıkılıyor. O yüzden sizlerden gelecek bir günaydın mesajı moralimizi yerine getirecek. WhatsApp'tan ya da Instagram'dan hiç fark etmez. WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Instagram'dan da direkt mesaj olarak Sabahların Efendisi'nin mesaj kutucuğuna bir günaydın mesajı alalım millet. Hadi bakalım. Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı bile.
1: Kart Plus'ta
0: enerji haftanın şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Ayna konseri 8 Temmuz

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Naber milletim, canlı yayın harikası sabahların efendisi show. Dili sürçmez, takılmaz, konuşur, enerjisi tükenmez. Aslında kaliteli bir aküden farkım yok biliyorsunuz değil mi millet? Evet, oysa ki akünün bir ömrü var. Ben bıraktığım anılar ve şakalarla zamansız bir sanatçı olarak anılacağım. Evet, genelde pazarlama, yani bir şeylerin uzun ömürlü veya bol olduğunu empoze etme metoduyla. Mesela çok akar bu tuz hep, yani siz döktükçe gibi. Ya ben insanım, 30 seneye kalmaz ölürüm büyük ihtimalle. Ama şöyle bir ümidim var. Ben ölmeden önce insan beynini bilgisayara yükleyebilecekleri bir teknoloji geliştirirlerse, dünyanın sonu gelene kadar benim şakalarıma gülebilecek Türkçe bilen insanlar. Hadi ne diyorum ben size, artık yapay zeka sayesinde sizin sesiniz ve sizin tonlamanızla her dilde konuşturabiliyorlar sizi ya. Ya ne diyorsunuz millet? Bak geçen telefonumu değiştirdim. Yapay zekalı bu yeni telefon. Ben Türkçe konuşuyorum. Ayarını yaparsam karşıdaki Çince duyuyor söylediklerimi. Hiç denedin mi sabahların efendisi? Evet evet, anında ayarladım, denedim. Vallahi ya, annem beni her aradığında sesim ona Macarca gidiyor. Ben de onu çok ender kullanılan bir Kamboçya lehçesiyle dinliyorum. Evet, evet. Başka türlü katlanamıyorum artık. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bizim gerçekten yerinde. Buraya her geldiğimizde müthiş, mutlu oluyoruz. Ekiple beraber yeni bir programa başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Umarım sizler de bizi dinlerken aynı heyecana kapılıyorsunuzdur millet. Çünkü biz sizi çok seviyoruz ya. Hadi bakalım, ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Milletim, günaydınlar herkese. Yepyeni bir haftaya başlangıç yaptık. Haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikte olmak, yani benim için şans mı değil mi? Çünkü güzel bir hafta sonu tatilinden geldiniz. Yani ilk arabaya bindiniz, radyoyu açtığınızda bir de ne var karşınızda? Sabahların Efendisi. Daha uyanamamışsınız, kendinize gelememişsiniz. Yani tabiri caizse afyon patlamamış daha. Adamın biri müthiş bir enerjiyle sizi kendinize getirmeye çalışıyor. Ama bizim işimiz bu millet. Yani ve bu işi gerçekten severek yapıyoruz. Ekip olarak her sabah buraya geliyoruz. Önce beraber bir kahve içiyoruz. Program içerisinde yapacaklarımızı şöyle bir tartıyoruz hep birlikte. Ve sonrasında mikrofonun başına geçiyorum ve size günaydın dediğim zaman bizim için her şey tamam oluyor. Umarım sizler de bizi dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Günaydın mesajlarınız da gelmeye başladı. Sağ olun, var olun. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınız için minnettarım hepinize. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Yalan yok. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak günaydın yazmanız lazım. Ya da WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp numaramızdan da bir günaydın mesajı alırız millet. Sizden ne haber millet ya? Ha? Biz idare ediyoruz ya. Yiyoruz, içiyoruz, nefes alıyoruz, yürüyoruz. Yürüyoruz. Ha, doktorumun söylediği kadar yürümüyorum ama. Biraz daha hareket etmezsen olduğun yerde kala kalacaksın dedi. Hocam dedim, hangi tıp literatüründe kala kalmak diye bir şey geçiyor? Önce onu bir söyler misiniz siz bana? Bir de kalmakla mı alakalı? Yoksa kalak almakla mı alakalı, ben bilemedim. Yani neyden bahsediyorsunuz? kalak almak. Ya bizim hastanedeki doktorla böyle çok kanka olduk arkadaşlar. Dinleyicimiz zaten uzun yıllardır bizi dinliyor. Ve tamamen filtresiz konuşuyor benimle. Sabahların Efendisi testlerine baktım. Tahminimce tuvalete bile motosikletinle gidiyorsun sen. Hocam siz bir daha iyisiniz, nasıl bildiniz bunu ya? Sabahların Efendisi, Sabahların Efendisi.
3: Ha, söyle hiç sesim.
0: Sabahların Efendisi, YouTube'la alakalı bir projem vardı, nasıl gidiyor?
3: İyi, yani fena değil. Birkaç şey paylaştık, izlenimler artıyor. Ya bakalım artık ya, biraz şans işi bu. Yani televizyondaki diziler gibi, belki tutar, belki tutmaz. Gerçi benim bir tespitim oldu millet. Oyuncular bir dizide estetik cerrahiye ne kadar para harcadıysa dizinin ömrü o kadar uzuyor. Evet, yani bak, bir dizide kendine çene yaptırmış bir kadın oyuncu gördüm. Herhalde dedim bir yerden eline büyük bir para geçmiş olacak ki. Yani biraz daha büyük yaptırsaydı mesela, bir yere girdiği zaman "Aa bakın, üstüne insan monte edilmiş bir çene girdi" diyeceklerdi. Evet. YouTube'da ya da sosyal medyada bir şeyler paylaştığım zaman böyle videoların altına yazılan çirkin yorumları sevmiyorum arkadaşlar. Yani yazmasana bir şey. Yani kötü bir şey yazacaksan yazma. Yani çirkinden kasıt kötülük amacıyla, böyle negatif nefret duygularıyla yazılmış yorumlardan bahsediyorum. Bence bir kural gelmeli millet. Yani bu kötücül yorumları, bu nefret içerikli şeyleri yazanların böyle yazılanın en altına hayatlarında, yani sefil hayatlarında bunu yapmalarına neden olan mutsuzluğu da yazmaları gerekiyor. O sefil hayatlarında işin içinden çıkamadıkları zaman millete çirkin yorumlar yazarak üstümüze kusmalarının altında yatan nedeni de bilmek istiyorum ben arkadaşlar. Bir şeyler yazdıkları zaman, atıyorum Instagram'a yazsın birisi mesela, "Sabahların Efendisi, hiç komik değilsin. Bu yaptıklarında şaka bile demem küstahlık falan. Sen en iyisi git kendine başka bir iş bul. Annem küçükken her gün düzenli döverdi." Gibi bitirirse mesela, o zaman problem yok. Tamam mı? Pekala. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin zamanı. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA süpermarket.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

lezzeti, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3599 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.
3: Belki

0: Aşık'ın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Sevgili dinleyiciler, değerli milletim, şimdi sabahların efendisi Radyo Enerji'de. Umarım keyfini sürüyorsunuzdur. Eğer siz de yaşanacak bu inanılmaz programın bir parçası olmak, tarihe geçmek istiyorsanız tek yapmanız gereken yanımızda kalmak. Evet, bu sabah bu programı kaydediyorum. Bu sayede tarihe geçeceğiz birlikte. Ve bu tarihin inanılmaz derecede küçük bir bölümü olacak. Ama herkesin yakından bildiği bir tarih olacak. Değil mi? Sonuçta tarihe geçeceğiz. Ne fazla ne eksik. Özellikle birazdan çocukluğu uzun süre evli bir DJ olarak her gün etrafımda gördüğüm aptallıklara ve sayısız beyinsiz organizmaya rastladığım bu yaşama katlanabilmek için kullandığım ilaçların etkisi azalınca daha akla mantığa böyle dedirtmeyen meselelerle bahsedeceğim. Belki o zaman tarihe daha güzel geçeriz. Sabahların efendisi, hiç kendine zarar vermeyi düşündün mü? Hayır, ilk defa teklif ediliyor. Bilmiyorum yani, hayat bir film gibi. Herkes seyrediyor ama film herkese göre değil. Yani böyle ilk 15 dakikası boğar ya filmin. İşte 10 dakika daha dayanırsınız ama sonra sonuna kadar seyredersiniz ki zaten ortada olan kalitenin daha düşeceğini bilirsiniz ve filmden çıkar gidersiniz. Bense karakter olarak film olsun çamurdan olsun çok severim. Yani benim tek korkum filmin kötü olması değil, tek başıma seyretmem millet. Ha, belki de bu psikoloji yüzünden sürekli sevgili buluyorum. Yani evet, kim bilir. Sabahların efendisi, radyodan önce hangi işi yapıyordun? Kapı kapı dolaşıp alarm ve güvenlik sistemleri satıyordum ben. Güzel işti. Evde kimse yoksa broşürü mutfak masasının üstüne bırakıyordum ben. Evet, işler iyiydi ya. Hatta sonra kendime bir ev aldım. Ama bahçenin sınırları belli değildi. Ben de botanikçiye gidip bir bitkiyle çevirdim böyle çit gibi. Yasa dışı bir bitki çıktı ektirdiğim ve 3 ay gözaltında kaldım. Ya ne bileyim millet, Botanica Corleana diye bir yerden aldım ben ya. Yabancı bir şirket, herhalde iyidir diye düşündüm.

0: Hiç kötü alışkanlığın var mı?
1: Vallahi bu konuda bir şey söylemek istemiyorum ben. Yok. Yok. Ben bak yaptırdığım her kan testinde tertemiz çıktım. Bu da şu anlama geliyor. Pirupak bir insanım. Fesleğen seviyorum ben. Yanına makarna haşlıyorum. Öyle. Yani kötü alışkanlıklara hayır millet. Burası enerji. Sabahların efendisinin en güzel olduğu yer. Öyle söyleyeyim. Yani dışarıda görseniz... Pekala, ilk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte tekrar birlikte olacağız. Günaydın mesajlarına daha fazla ihtiyacımız var. Sabahların efendisine direkt mesaj olarak WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. WhatsApp üzerinden bir günaydın mesajı alalım. Ya da Sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın yazarsanız süper olacak. Hadi bakalım, Kombos Otomotiv Sabahların efendisini gururla sundu millet.
2: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: دال دي صباح للرن افان سي صباح للرن افان سي
1: يونايتد
0: صباح للرن افان سي Burası Radyo Enerji ve radyosunu yeni açanlar aramıza hoş geldiler. Az önceki kaçırdığınız anonsumu kaçırdığınız için üzülmeyin. 2037 baharında tekrarı var. Evet. Kendinize iyi bakın lütfen, olur mu? Hepinizin uzun yaşamasını istiyorum çünkü ben öyle yapmayı planlıyorum. Aha, evet, kendine iyi bak. Son yıllarda Amerika'nın take care özentisiyle ağzımıza bulaşmış. Kendine iyi bak, tamam. Kendine iyi davran dostum. Kendine iyi bak. Lanet olsun gerçekten. Çok kötü besleniyordum ama sen bunu söylediğin için artık... bundan sonra kendime iyi bakacağım. Her gece yatmadan cildim kurumasın diye bacaklarımı kremleyeceğim. Güvenmediğim, tanımadığım insanlarla birlikte olmayacağım. Yağlı tavuk kızartması yerine düşük kalorili salataları tercih edeceğim. Ve bunların hepsi senin sayende oldu dost insan. Sağ ol arkadaş, sen de kendine iyi bak, olur mu? Adım Sabahların Efendisi, abuk sabuk şeyleri affetmem. Bana bu radyoda verilen şansı iyi değerlendirmeye kararlıyım. Çünkü önceki işimde bu şansım yoktu. Ya şansım vardı... Kullanmak benim elimde değildi. Ha belki inanmayacaksınız ama ben yıllar öncesinin dünya Rus ruleti şampiyonası ikincisiyim arkadaşlar. Evet, birinci sizlere ömür. Nur içinde yatsın. Deli Sabahların Efendisi lakabıyla yarışıyordum. Spikerin karşılaşmayı nasıl anlattığını hatırlıyorum. Sevgili izleyiciler, dünya Rus ruleti şampiyonasına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü karşılaşmada Deli Sabahların Efendisi kudurmuş salyangoza karşı yarışacak. Evet, şimdi yarışmacılar antrenman bölgesinden çıkıyor. Hepsi sağ salim göründüğüne göre antrenman sırasında kötü bir tesadüf yaşanmamış belli ki. Ve karşılaşma başladı. İnanılmaz, Deli Sabahların Efendisi ilk atışı kendi yapmak istiyor. Bu adam çıldırmış olmalı sevgili izleyenler. Ve silahı başına dayıyor. Ruh sureti tetiği çekiyor, klik. Bir daha çekiyor, klik ve bir daha klik. Bu bir şok, 3 defa arka arkaya. Bu adam evet deli olabilir ama bugün buraya oynamaya gelmiş diyebilir miyiz dostlar? O zaman yalan söylemiş olmayız değil mi? Şimdi sıra kudurmuş salyangozda. Geçen yılın birincisi kendisi. Sponsor Keşkeş firmasının karşıladığı tedavisinden sonra sol tarafı neredeyse tam olarak tutmaya başladı. Ve şimdi... Bugün sağ elini kullanacak. Ve evet, şimdi masaya gitti, silahını aldı. Mola istiyor. Mola istedi. Kudurmuş salyangoz molayı ısınan pantolonunu değiştirmek için kullanıyor. Ve şimdi silahı alıyor. Pişiv, lanet olsun sevgili izleyiciler. Şampiyonumuz belli oldu. O zamanlar böyle bir şansım yoktu. İyi ki de yoktu tabii. Pekala, ikinci saatin startını verdik millet. Keyifliyiz, neşeliyiz. İlk saatteki performansımızı bu saatte de göstereceğiz, emin olabilirsiniz. Olympia Construction ve Olympia Seaside'ın katkılarıyla ikinci saatimiz başladı millet. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Uyananlar bir ellerini kaldırsın. Tamam. Uyananlar bir korna çalsın bakayım. Ben hepsini duyarım valla. Çünkü çok merkezi bir yerdeyim arkadaşlar. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Biliyoruz şu anda yola çıkan yeni dinleyiciler var. Beni dinliyorlar ve beni duyduklarına çok mutlular. Öyle değil mi? Bir şey söylesenize. Ya millet, sosyal medya filan derken insanların becerilerini gösterebileceği yeni alanlar oluşmaya başladı. Farkındasınız değil mi? Ve bence bu işi çok iyi yapanlar var. Mesela mesajlaşma ödülleri bile olmalı bence. Değil mi? Ne bileyim, WhatsApp Star gibi bir yarışma. WhatsApp Cyprus. Sunuculuğunu benim yapabileceğim bir yarışma. Büyük ödülde hafta sonunda ne bileyim... Erkek arkadaşına 127 mesaj gönderip adamcağızın hafta sonunu rezil eden Melisa Hanım'a gidiyor gibi mesela. Olabilir ya, örnek sadece. Ve haftanın kahramanı ödülü. Cumartesi yalnız kalınca 3 eski kız arkadaşına sadece uyanık mısın mesajını gönderen sabahların efendisine gidiyor. Ben mesajlaşmaktan hoşlanmıyorum. Telefonla konuşmaktan hoşlanmıyorum. Uzun sohbetlerden hoşlanmıyorum. Yani eğer bir kızdan hoşlanıyorsam vaktimin çoğunu öpüşüp koklaşarak geçirmeyi seviyorum. Ya ne var ya, suç mu? Yani vır vır ne konuşacağız Allah aşkına ya? Hayır, zaten tutku ve şehvet yoksa ilişki uzun sürmez ki arkadaşlar. Ve uzun sürmeyecek bir ilişkide karşımdakinin en büyük teyzesinin adını soyadını öğrenmeme ne gerek var Allah aşkına ya? Şaka ediyorum. Tabii ki zeki bir kadınla uzun entelektüel sohbetler yapmanın zevki tartışılmaz. Ama zaten o kadar zeki ise ve benimle gerçekten birlikte olmak istiyorsa ne yapması gerektiğini bilecektir kadın ya. Ha ya, madem bu kadar zeki ise neden benim yanımda, o da bambaşka bir soru tabii. Ya kadınlar çok ilginç bir cins. Yani ne zaman ne isteyebileceklerini kestiremiyorsunuz. Yani medyumcular fazla bile yetişemez kadının istek ve arzu değişimine. Öyle söyleyeyim, evet. Ben bir kız arkadaşım vardı zamanında. Bir hafta boyunca hiçbir tutkulu girişime yanıt vermedikten sonra hüngür hüngür ağlayarak ilişkimizden sıkıldığını, artık beni sevmiyorsun demişti. İstemiyorsun beni. Bir de kızdan gerçekten hoşlanıyorsanız, yani tam o anda sorunun ne olduğunu söyleyemiyorsunuz. Goygoylama oluyor. Olur mu aşkım, ben sana bayılıyorum. Ama bu haftaki gibi iceberg olacaksan istemememe az kaldı gibi. Gibi. Öyle yani. Söyleyeceklerim bitti, ne yapayım onu düşünüyorum şu anda. Tamam, sponsorumdan biraz bahsedeyim. Muhteşem bir proje var çünkü. Olympia Seaside. Lefke Gazi verendi arkadaşlar. Şimdi bir düşünün. Bak, bir tarafta yıl boyu çilek, portakal, üzüm festivalleriyle coşan, hayatın sakince aktığı çok sakin bir şehir Lefke. Ama diğer tarafta sadece 8 kilometre ötede golf sahası, 55 kilometre ötede ise Trodos Kayak Merkezi. Yani yazın sahilde Akdeniz'in tadını çıkartırken, kış geldiğinde çok rahat bir şekilde kayak yapmaya gidebilirsiniz. Vallahi billahi şaka değil, gerçek millet. 8600 metrekarelik devasa bir alanda 4 blok ve 336 daire ile yükselen bu rüya projede her şey var. Açık kapalı havuzlar, su kaydırakları, hamam, sauna, havuz başı, barı, açık hava sineması, hatta kütüphane ve çalışma ofisleri bile düşünülmüş millet. Üstelik elektrikli araç şarj istasyonundan çocuk korumalı prizlere kadar her teknik detay ve güvenlik en üst seviyede. Hayat standartlarınızı zirveye taşımak ve Kıbrıs'ın en prestijli projesinde yerinizi ayırtmak için acele edin millet. Yani benim sponsorumdan bahsediyorum. Olympia Construction Lefke'de muhteşem bir projeye başladı. Olympia Seaside adı altında sizi bekliyor. Yapmanız gereken www.olympiaconstruction.com.tr adresini ziyaret etmek. Tüm detaylar orada millet. Hadi bakalım, ayrılmayın. Az sonra tekrar buradayız.
1: Unutulmayanlar enerjide.

0: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 590 lira.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Dinleyiciler, pekala şimdi Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi ve Çalışma Grubu'nun özverili çalışmalar sonucu ortaya çıkan baş yapıtı deneyimleme fırsatı bulacaksınız.
4: Şu sıralar kimseyle çıkıyor musun Sabahların Efendisi?
3: Yok, çok önemli bir engelim var bunun karşısında, evli olmam durumu. Ama büyük ihtimalle bekar olsam birilerini arıyor olurdum herhalde ya. Bilirsiniz işte. Ama bu saatten sonra ne bileyim, IQ'sundan çok fiziki sorumluluklarıyla kendisini gösterecek bir insan olurdu, değil mi? Bak, son bekarlığımda bir tanesiyle çıktım. Yani benim eve doğru gidiyoruz. Bana ne dedi biliyor musunuz? Sabahların efendisi. Bana en çok ne çekici geliyor biliyor musun? Nedir canım dedim. Uzun boylu erkekler dedi. Benim de 1.75'im arkadaşlar, yani ya yani Sabahların Efendisi sizin için de uzun boylu diyemezsiniz. Yani topuklu giydiğim zaman bir 80'lere falan geliyorum ama neyse. Şimdi bir eşim var ve ben ya sevgilisi olmayacak birine benziyor muyum Allah aşkınıza ya? Karımla korkularımızdan konuşuyoruz geçen gün. Dedi ki ben en çok senin başka bir kadına aşık olup beni bırakıp gitmenden korkuyorum dedi. Ya sen Sabahların Efendisi dedi. Senin en büyük korkun ne? Ayılardan korkuyorum ben. Biliyorum seninki kadar romantik değil ama yani bir tarafa birisi tarafından terk edilmeyi, diğerine ayıyla münasebeti koy. Hangi taraf daha ağır basar korku olarak bir düşün yani. Yani ayı saldırısından sonra bir ilişki danışmanı veya bir psikiyatrın yapabileceği fazla bir şey yok, değil mi? Değil mi? Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapıyoruz. İkinci saatinde ortalarına geldik. Hatta ortasını 10 dakika geçmişiz arkadaşlar. Söylüyorum, her zaman söylüyorum. Zaman su gibi akıp geçiyor. Değerini bilin. Tüm sevdiklerinizle en güzel vakitleri geçirmeye özen gösterin. Bir de ayrılmayın. Birazdan geliyorum yine.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi oto ve ev yıkama fırçakit hediyesiyle 8.799 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize geç müşterim.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.

0: sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Niye güldünüz? Ha? Gerçekten yani her söylediğime gülecek misiniz siz ya? Beni böyle mi tanıyorsunuz artık? Ya da bu adam kesin bir şeyler söyleyecek. Biz öncesinden bir gülelim de. Canlı yayın harikası Sabahların Efendisi Show az sonra bitecek arkadaşlar. Dili sürçmez, takılmaz, konuşur, konuşur, konuşur, enerjisi tükenmez. Ya aslında kaliteli bir aküden farkım yok biliyorsunuz değil mi? İşte beklediğiniz yer geldi bak. Oysa ki akünün bir ömrü var. Ben bıraktığım anılar ve şakalarla zamansız bir sanatçı olarak anılacağım bile. Yani genelde pazarlama hani bir şeylerin uzun ömürlü veya bol olduğunu empoze etme metoduyla. Mesela çok akar bu tuz hep yani siz döktükçe gibi. Ben insanım millet, 30 seneye kalmaz ölürüm büyük ihtimalle. Ama şöyle bir ümidim var. Ben ölmeden önce insan beynini bilgisayara yükleyebilecekleri bir teknoloji geliştirirlerse dünyanın sonu gelene kadar benim şakalarıma gülebilecek Türkçe bilen insanlar. Evet gülebilecek. Hadi ne diyorum ben size ya. Artık yapay zeka sayesinde sizin sesiniz ve sizin tonlamanızla her dilde konuşturabiliyorlar sizi ya. Neden? Vallahi ne diyorsunuz ya? Geçen bak telefonumu değiştirdim. Yapay zekalı bu yeni telefon. Ben Türkçe konuşuyorum. Ayarını yaparsam karşıdaki Çince duyuyor söylediklerimi. Evet. Hiç denedin mi Sabahların Efendisi? Evet evet anında ayarladım denedim. Annem beni her aradığında sesim ona Macarca gidiyor. Ben de onu çok ender kullanılan bir Kamboçya lehçesiyle dinliyorum millet. Şurama kadar geldi çünkü. Canım anam. Anam. Programın sonuna geldik millet. Olympia Construction Sabahların Efendisi'ni gururla sundu diyeceğiz ama öncesinde güzel bir proje var ondan bahsetmem lazım. Lefke'de yeni bir cennet kuruluyor millet. Valla Olympia Seaside. Ve burası Kıbrıs'ın en güzel noktalarından birinde. Lefke Gaziveren'de. Burasını hani öyle bir yer deyip geçmeyin, çok sakin bir şehir. Ama canınız da hiç sıkılmaz ha. Çünkü canınız eğlence isterse çilek portakal festivalleri var. Spor isterse yanı başında CMC golf sahası var. Hatta ben kış insanıyım derseniz Trodos Kayak Merkezi'ne de arabayla çok yakın. Yani hemen şurada arkadaşlar. Aynı zamanda 3 büyük üniversitesiyle tam bir eğitim kenti. Yani yatırım için evladiyelik. Şimdiden söyleyelim. 1 artı 0'dan 3 artı 1'e kadar tam 336 daire yapmışlar. Sosyal alanları ise say say bitmiyor. Yazlık sineması var, hamamı var, havuzbaşı barı var. Antibakteriyel silinebilir duvar boyalarından yüksek güvenlikli çelik kapılara kadar her şey düşünülmüş millet. Yani yaramaz çocuklar duvarı boyasa dert değil. Silip geçebileceksiniz. Hadi millet gelin bu hayali ertelemeyin. Olympia Construction kalitesiyle Olympia Seaside'da hayatın tadını çıkartın. Detaylar www.olympiaconstruction.com.tr adresinde. Yarın sabah görüşmek üzere millet. Programı noktalıyoruz artık. Haydi.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Hey!

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
3: Ön bizim için böyle manalı bir

0: bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Mutfaksın en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
6: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı. Yeni bir hafta da başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. Hafta boyunca hafta içi 13-16 arası bu frekansta sizlerleyim. Derya Uluğ'un son şarkısı Şımarık'la açılış yaptık. Tam bir yaz şarkısı ve listemizin en favorilerinden. Ve bir diğer 2026'nın en iyi şarkılarından Durum Çok Acil diyor. İrem Derici ile devam ediyoruz. Sonrasında haftanın şarkısı karşılayacak bizleri derken bu haftada yine birbirinden keyifli konular ve keyifli şarkılar sizlerle bu programda buluşuyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bu hafta çok güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Hepsinden bahsedeceğim tabii ki de. Pazartesi dediğimize bakmayın, çabucak hafta sonu geliyor ve hafta sonu birbirinden güzel aktiviteler, etkinlikler hızla gelip geçerken bir yandan da müziğin en iyisi radyonuz Enerji'de yaz temposunu, yazın bu sıcaklarındaki o keyfi, enerjiyi arttırmaya devam ediyoruz bu frekansa. Şimdi renklensin diyeceğiz Rayman'le birlikte. Bütün böyle günün enerjisini şimdi arttırıyoruz.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere çok güzel haberlerim var. Müzik dünyasından bol bol konuşacağız. Bir yandan keyifli konular, böyle pazartesi sendromunu atlatacağınız, en kolay şekilde atlatacağınız keyifli konular, şarkılar derken bir bakmışsınız hafta sonu gelmiş çatmış, ama mutlu olmak için hafta sonunu beklememek gerek. Günün değerini, anlamını birlikte yükseltebiliriz. Çok böyle isimlere, tarihlere takılmayalım. Pazartesi ise pazartesi, salı ise salı, ne fark eder? Bugün belki de mutlu olmanız için çok güzel şeyler sizleri bekliyor olabilir. Ve bu frekansta şimdi sizlerle müziğin en iyisini, Türkçe popun en iyisini paylaşmaya devam ediyorum.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3599 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Hit müzik burada.
6: Kıbrıs seni dinliyor.
5: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saate doğru ilerliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takiplemeyi unutmayın. Çok yakında çekilişler, hediyeler sizlerin olacak. Bir yandan eğlenceli videolarımız, müzik dünyasından haberlerimiz hepsi sizlerle buluşuyor. Sosyal medya hesaplarımızda yayınlarımızda kimler var, neler oluyor, podcastlerimiz derken keyifli bir sosyal medya dünyamız var. Sizleri oraya da bekliyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Lefkoşa bölgesinde hava bayağı bir bulutlandı. Sanki böyle birazdan yağmur yağacak gibi, zaten sıkıntılı havalar belliydi, etkisini gösteriyordu. Enerji Keyfi'ndesiniz. Bu havalarda içinizi ferahlatacak, içinizi açacak en güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: GişeKıbrıs.com.
2: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ilginç bir yazı okudum. Birinin yanında sürekli uykun geliyorsa bunun bir sebebi varmış. Sevdiğiniz birinin yanındayken uykunuz geliyorsa bu kendinizi güvende hissettiğinizin bir işaretiymiş. Bu güven duygusu vücudu dinlen ve gevşe moduna geçirerek gevşemeye yol açıyormuş. Yakınlıkla birlikte oksitosin, yani aşk hormonu salgılanıyor. Bu hormon sakinlik ve rahatlama sağlıyor. Stres hormonu kortizol azalıyor, kaygı ve aşırı düşünmeye başlıyor, zihin susuyor, beden gevşiyor. Bu duruma eş düzenleme denir. Vücut şu an güvendeyim mesajı alır. Araştırmalar sevilen birinin varlığının uyku kalitesini arttırdığını gösteriyor. Hatta kokusu bile etkili oluyor. Gerçekten bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. İşte yanımda sıkılıyor mu ki uykusu geliyor, uyuyor, uykuya dalıyor hemen gibi düşünülüyor olabilir. Ama aksine tam tersi, sizin yanınızda aşırı güvenden kaynaklı, aşırı mutluluktan kaynaklı o gevşeme hissiyatı geliyor. Bu arada an itibariyle şu an yağmur çiselemeye başladı Lefkoşa Dereboyu bölgesinde, bilginiz olsun. Ama tabii ki de yaz yağmuru farklıdır, bu harareti alır derler. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla tam pazartesiye denk gelen bu kasvetli havanın eşliğinde modunuzu yükseltmeye çalıştığımız şarkılarla devam ediyoruz. Gerçekten kasvetli bir pazartesi ama modumuz yerinde. Tarihler 6 Temmuz, Temmuz'un ortasındayız. Böyle o yüzden yaz devam ediyor. Ve önümüzde çok güzel konserler var Temmuz ayı içerisinde. Birçok sanatçı, ünlü isim adamıza gelecek. Onlardan biri de Sıla. Biletler, detaylar Gişe Kıbrıs'tan. Sıla şimdi sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınız

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs Gaz Kıdarı ile Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Zeki Erkun ve Simge ortaklığıyla açılış yaptık ve şimdi yine bir düet projesi Baran Mengüç ve Selin karşılayacak bizleri geçtiğimiz senenin düetlerinden de. Bu arada Lefkoşa bölgesinde hala ve hala yağış etkisini sürdürüyor. Biraz azaldı tabii ama hava bulutlu, kasvetli, bir o kadar da boğucu ama içinizi ferahlatan şarkılarla bu güzel Temmuz gününde güne devam ediyoruz.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı hileli manifest üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Hepsi grubuna zamanında var olan bir kız grubu daha vardı. Hepsi grubuna saygı duruşu niteliğinde yeni bir şarkı yayınladılar. Toz pembe dediler ve biraz böyle hepsi grubunu andıran şarkı oldu. Listemize dahil ettik. Haftanın şarkısı olarak sizlerle buluşuyor zaten. Ve enerji keyfi devam ediyor. Her ne kadar şu an yaz havası gibi görünmese de bu yaz diyecek Bahadır Tatlıöz, enerji keyfi devam ediyor. Kağıda duvara

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Gerçekten bu havaya inat en keyifli şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Hafta başında olsak da hafta sonuna az kaldı diyebilirim. Birçok etkinlik, event sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'nde.

0: bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Genç Yapı Market'te bu ay bambu krem minderli 2'li bistro set ve

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com. Hayat.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik an itibariyle. Yarın 13-16 arası yine bu frekansta görüşüyor olacağız. Gün ortasından en sevdiğiniz şarkılarla birlikte sizlerle buluşuyor olacağım. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8.799 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Atanar Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanar'a özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Atanar Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
4: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: gelişme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.
1: Asırlardır yalnızım.

0: Pusulası.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: yüksek yerde. Enerji. Sadece hit müzik.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda.
2: Ya.
1: Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda. Ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?
3: Nefis.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Tamam.

0: bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini
0: sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Sadece hit müzik.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: yükseklerde.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Hit.